yalancı aşklarda herkes bir ürün. Yürü baba aşkımı görmezsem körüm. Elini tutmazsam her gün bir ölüm. Kalbime geçmez bir çift bile sözüm. Her yol yokuş bize ben hala düzüm. Yağmurum yüzüm ıslanır gözüm. Gerçekler sert bir de her yanım hüzün. Varsa bir yanlışım gurbete sürün. Bülbülüm kayıp ben diken ve gülüm.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 31, İzmir ve Antalya 35, Bursa 32, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Dün gece çok mu geç yattın? Ve sabah çok mu erken uyandın? Yoksa günün berbat mı geçecek? Akşama kadar tuhaf işlerle mi uğraşacaksın? Olsun. Bak burada kim var? Bu sabah da seninleyim. Benimle misin? Benimle misin? O zaman başlayalım.

günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Emre Mutlu Show başladı efendim. Haftanın son resmi iş gününden cuma sabahından hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar herkese. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi dileyerek başlayacağım ama daha çok var, beraberiz, geliyorum.

Darıldım ben sana canım. Herkese hayırlı sabahlar. Güzel bir hafta sonu geçirmek için önce cumayı bir şöyle bir şenlendirelim değil mi? Ne kadar kalabalığız sabah sabah yine. Teşekkürler günaydın mesajlarına. Şöyle bir bakalım. Emrah merhabalar, günaydınlar, hayırlı cumalar demiş. Teşekkür ederim. Alkışlar gelmiş. Teşekkürler. Günaydın Emrah, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Yine sayende mükemmel bir hafta geçirdik ve bitirdik. Seviniyorsun. Bursa'dan selamlar demiş. Teşekkürler Firuze. Taze ekmek arası domates peynirim, günaydın demiş. Mütevazi bir tabii yani. Günaydınlar, iyi yayınlar, sizi büyük bir keyifle dinliyoruz demiş. Zeytinburnu'na kentsel dönüşüm çok yavaş ilerliyor, yetkilileri göreve çağırıyorum demiş. Zeytinburnu artık dönüşsün demiş. Evet, Bahçelievler de aynı şekilde. Bilemiyorum. Hanımlar beyler günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın yazmış. Abi bu anonsu okusan anonsu ben yapmış sayılır mıyım demiş. Arda Gulek. Arda espri yap da Gulek. Hayırlı sabahlar. Fırtına öncesi sessizlik gibiydi saat 7'ye kadar ve fırtınam geldi demiş. Teşekkür ederim Serkan, günaydın. Hayırlı sabahlar.

Günaydın Pokemon'um demiş. Günaydın Pokemon diyecek başkasını bulamadım mı ben? Emre Mutlu Bey günaydınlar demiş. Sanki okul müdürüyle konuşuyor. Emre diyebilirsin bana. Ben sana canım böyle mi olacaktı? Günaydınlar efendim, günaydınlar. Sana kanım yerde mi? Hayırlı sabahlar Hafız demiş. Hafız mı? Ben sana canım böyle mi olacaktı? Vuruldum vuruldum bak sana. Yayına sadece 3 dakika geç kaldım, bana hiç artistlik yapma, yayını yap demiş. Artık posta koymaya da başladınız, hayırlı işler. Emrah bugün mal varlığını açıklar mısın demiş. Niye mal varlığımı açıklıyorum? Masaktan mı dinliyorsun beni? Ne mal varlığını açıklayacağım? Yok ki bir şey. Çeyrek altın vardı, o da gitti. Söyledik sana. Günaydın Emre'ciğim. Günümüz şenlendi sayende demiş. Ve bugün... Bugünü perşembe sanıyordum. Çok iyi geldi demiş. Bursa'dan sevgiler. Bak radyoyu dinlemese bugün perşembe olarak yaşayacak bugünü. Ama bir gün önceden gelmen çok güzeldi ya. Cumartesi sansaydın bugünü mesela. Emre Cazım, Mutlu Cazım günaydınlar demiş. Günaydınlar Serdar Cazım, hayırlı sabahlar. Günaydın Emre'ciğim, hayırlı cumalar olsun demiş. Teşekkürler efendim cümlemize. Merhaba Emre Mutlu, ben Pınar demiş. Bugün oğluma bisiklet almaya gideceğiz demiş. Tanıdığınız indirim yapacak bir yer var mı demiş. Sponsorlu çalışıyorsunuz ya. Ben de fenomen sayılırım, 12 bin takipçim var. Fenomen sayılmazsın ya. Bir de mesela madem sayılıyorsunuz neden bana bunu ilettiniz? Hani benim yapabileceğim bir şey varsa tamam da tanıdık bisikletçi nasıl? Tanıdık bisikletçi kavramı bile söyleyince bir garip geldi bana. İnşallah umarım istediğini alırsınız çocukcağızın. Çok büyük herhangi bir başka sıkıntı olursa lütfen iletişime geçin benimle. Emre günaydın, bu sabah da benden bir kahvaltı fotoğrafı atayım demiş. Bildiğin halis kahvaltı. Bakalım ne varmış halis kahvaltıda. Evet, bir adet yumurtamız var. Salatalık, domates, biber. Bu bardağın içindekiler ne? Dut mu attın suyun için? Anlamadım ki onu. Peynir, zeytin. Şu kayısıyla cevizi ben kahvaltı tabağında gördüğüm zaman uyuz oluyorum, söyleyeyim. Tabii ki sana afiyet olsun. Ama sabah kahvaltısında böyle küçücük böyle çikoti kaplar var ya, onların içine böyle kayısı mayısı, zeyt şey, ceviz meviz, yok badem falan, sinir oluyorum yani. Aga bassan onun içine pastırmayı ya. İmkanın varsa tabii, yoksa tabii ki yani. Gerçi cevizle pastırmanın kilosu aynıdır fiyat olarak, yani burada bir maddi fark yok. Bence. Günaydın, günaydın, günaydın. Sabah sabah bu kadar sıcak olamaz demiş. Fethiye'den selamlar. Olur olur. Kıymetini bil, bir az kaldı. Abi Kayseri'nin pastırmadan artık gına geldi. Üf. Felsefe yapmamak için tutuyorum artık kendimi. İnsan felsefe yapmamak için kendini niye tutar? Eğer felsefe yapabiliyorsanız yapın efendim. 24 saatiniz felsefeyle geçsin. Emre abi mal varlığını sorana dikkat et demiş. Ya ne oluyor abi sabah sabah ya? Benim mal varlığım neyim olabilir yani en fazla? 8-10 milyon sevenden çok neyim olabilir? Para diyeceğim sandın değil mi?

şeker dönmeye başladı. Önce orta şeride, sonra sol şeride geçeceğiz. Hemen emniyet kemerini bağlayın. Lakin her sabah hatırlattığım üzere bu saatlerde hatırlatmakta fayda oluyor. Sonra unutuyorum. Lütfen bir bardak suyunu lıkır lıkır içer misin? İçebiliyorsan iki, zorlayabiliyorsan üç. Yapıştır suyunu. İlla susamana gerek kalmasın. Kaç. Vücudunun çok ihtiyacı var buna.

Günaydın agacım demiş. Kete var yersen. Teşekkür ederim, size afiyet olsun. Şimdi nerenin ketesi kavgası çıkmasın sabah sabah. Mardin ketesi, Sivas ketesi, efendim özellikle Tokat ketesi, bir kavga çıkacak belli. Günaydın Emre abi, sucuklu yumurtasız kahvaltı olmaz demiş. Paran yoksa öyle bir olur ki. Güzel bir İstanbul sabahından günaydın Emre, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim efendim, var olun. Günaydın Emre, alışkanlıklardan kolay vazgeçilmiyor. Çadırda dinliyoruz demiş. Buradaki özne ben miyim, çadır mı acaba? Yani beni dinlemekten mi vazgeçemiyorsun yoksa çadırdan mı vazgeçemiyorsun? Çorap uyumunuz çok güzelmiş efendim. Günaydın, iyi sabahlar. Oh ne güzel oksijenli bir yer, tam böyle gölün kenarında çadırda, of. Özendiğim hayatı yaşamakla meşgul adam ya. Biz de beton ormanda ancak trafik korna. Hey yavrum hey. Hayırlı sabahlar tüm dinleyenlere, selamlar demiş Köln'den Murat Yıldız. Hayırlı sabahlar efendim. Döndüğüm gibi pişman oldum demiş canım memleketim. Ha buradaydınız evet, Ağustos, Temmuz, Ağustos ayları genelde Almanya'da yaşayan ya da Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'ye gelip aileleriyle kucaklaştığı bir dönem oluyor. Tabii onlar Temmuz, Ağustos demiyorlar, 7. ve 8. ay diyorlar. Haklı olarak. Emre abi günaydın, soğuk. Makarna yemekle su böreği yemek arasında ne fark var demiş. Ben makarna yediğim için eşim kızıyor sabah sabah. Burayı okumayayım. Neyse okuyayım. Hayvan mısın sen diyor demiş. Öncelikle yengeye teessüf ediyorum. Yani yakışmadı bir yenge. Kendisi de dinliyorsa ya da sinirlenip çıktıysa oradan duyamadı bunu. Yapacak bir şey yok, sen tek dinliyorsan. Ama makarnanın fotoğrafını atmasan iyi olurdu. Bu böyle yenmez. Böyle yememişindir umarım. Ha su böreği ha makarna demiş. Ne fark var? Ben de bundan keyif alıyorum. Yenir kardeşim, yenir. Her zaman her şey yenir yani. Kimin ne zaman ne yiyeceğine kimse, herkesin hayatına kimse karışamaz. Şu şekilde yenir biliyorsun yani.

0: Teşekkür ederim. Bir reklam geliyorum.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklamlar.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo IdeaTab 128 GB tablet Teknoklub'a özel 12.999 lira.
8: Teknoloji Teknosa'da güzel.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
9: Radyonun sesi açık kalsın.
10: Radyonun sesi açık kalsın.
9: Sana iyi gelecek şarkı şimdi İstanbul FM.

Şöyle bir bakalım şu günaydın mesajlarını birazcık hızlandıralım. Teşekkür ederiz, yine çok kalabalığız. Bakkala diye çıkıp Norveç'e gidesim var demiş. Ah, gidebilsek keşke. Norveç güzel yerde, gidince bunalıma giriyormuşsun ya. Yani 5 krona somon yediğim için bunalıma gireceğimi sanmıyorum ama gidip görmek lazım. Gözlerim sensin. Öyle değil mi? Finlandiya, Norveç, Denmark. Bunamadım sana ben seni nasıl? Finlandiya'dan yazan dostumuz vardı, yazmıyor bayağıdır. Sor. Finlandiya'da acaba Finli bir radyocu mu buldu, ne yaptı? Dikleri hep imalı sanıp gitmesen kal. Emre abi Selami Baytar'a günaydın diyebilir misin demiş. İlk defa seni dinletiyorum, bundan sonra dinleyeceğine söz verdi, hatta and içtirdim demiş. Adamı niye and içtirtiyorsun ya? Kur'an'ı getir, el basacaksın. Tövbe estağfurullah, gerek yok yahu. Adam severse zaten dinlemez. Şey dinler, sevmezse dinlemez. Adamı niye alnı içtirtiyorsun? Alnından öpüyor bir de adamı. Düşünsene şey gibi, ayin gibi. Kutsal suyla böyle suratına pık pık diye su atsaydın bir de. Aramıza hoş geldin diye, ayin. Selam Baytar, günaydınlar. Abi günaydın, yanımda kardeşim Tuğba var, yıllık iznin ardından bugün işe başlayacak. Uyku gözünden akıyor şu anda, alıştı gece geç yatmalara demiş. Tuğba'yı şikayet ediyor. Tuğba maalesef bugün iş günü ve maalesef zamanı geriye alamıyorsun kardeşim. Alışmışsın gece geç yatmalara. Olmaz. Emre Mutlu hayırlı sabahlar demiş. Günaydın sabah lokumum. Günaydın efendim. Yufka yüreğimizden kıymalı börek yaptılar. Peki. Emre abi hayırlı sabahlar. Ne farkı var? Bir marka vermişsin, okuyamadım, bugün şikayetçi olacağım demiş. Ben arkadaşlar Uğur Dündar falan değilim, biliyorsunuz değil mi? Bileklerime kadar aşıyor. Ya robot süpürge çalışmadı diye de buradan isyan yani. Hemen abi bak, sana şöyle bir şey tavsiye edebilirim. Tüketici hakem heyeti var. En kötü ihtimalle oraya götürüp şikayetini ve yazılı şikayetini iletirsen mutlaka ki değerlendirmeye alınacaktır. Burası şimdi ulusal bir radyo olduğu için öyle marka verip sizi gidi sizi falan diyemiyorum. Bir de taraf olarak sadece sizi biliyoruz, onları bilmiyoruz vesaire vesaire. Derinleşmesi lazım soruşturmanın. Hayırlı sabahlar tüm dinleyenlere, günaydınlar demiş. Yürüyüş yapmayı tavsiye ediyorum demiş herkese. 6 gündür yürüyorum, çok iyi geldi, çok çok çok yazmış. Çok da güzel bir, neresi bu saat, Şile'ymiş. Şile'de çok güzel bir yürüyüş yolu, bir orman patikası gibi bir yer. Hayırlı sabahlar. Emre abi günaydınlar. Su tavsiyeni şiddetle dinliyor ve uyguluyorum. Sen de benim tavsiyemi uygularsan demiş. Sabahları mutlaka bir tane yumurta ye. Peki, teşekkür ederim. Ki zaten sık sık başvurduğum bir protein kaynağıdır yumurta. Eksik olma tabii, sağlıkla ilgili bütün tavsiyeleri dinlememiz lazım. Kalsiyum açısından da yoğurt, peynir bol bol. Canan Karatay Show. Emre Mutlu günaydınlar. Zıkkım zıkkım olasın Merter trafiğinde boğuşuyoruz demiş. Okullar daha açılmamış hali bu. Açıldıktan sonra ne olacak bilmiyorum demiş. Günaydın efendim, günaydınlar, günaydın. İstek şarkı için nasıl bir yol izleyebilirim? İstek şarkı için bu radyoda bir yol izleyemezsiniz ama sıradaki şarkı size gelsin. Teşekkür ederiz. Emre abi günaydın, servisteyiz, 11 kişi seni dinliyor. Bir kişi dinlemiyor, onu da fotoğrafını aha da atıyorum demiş.
Fotoğrafta geldi kulağına kulaklık. Belki o da bizi dinliyordur. Nereden biliyorsun? Bak kulaklığın tekini çek böyle yanağından şeyinden kulağından hemen kendi kulağına tut bakayım ne dinliyormuş. Tutup söyle bana da. Bir tekstil firmamız var ismini yine veremediğim. Tüm personeline selam gönderiyorum. Buradan epey kalabalıklar, dikişler dikiliyor masaların başında. Oturulmuş efendim. Hayırlı sabahlar, hayırlı işler. Sen cumartesi pazar çalışmıyor musun? Niye haftanın son iş günü diyorsun demiş. Ben sana diyorum, kendime demiyorum ona. Tatilin son gününden günaydın. Günaydın efendim, günaydın. Ufak bir yoklamayla devam etmek istiyorum. Kaderim. Evlerinde olanlar, biri iş yerinde olanlar, ikiye trafikte olanlar lütfen 3'e bassınlar ve göndersinler bakalım. 0544-886-1886. Neredeymişsin, bir başım göğersin sabah sabah. Evlerinde olanlar, biri iş yerinde olanlar ikiye. Maalesef trafikte olanlar 3'e basıp yollarlarsa ona göre... Neye göre bilmiyorum. Ona göre bakacağız, sanki trafiği açacağım. Açarım, yapmıyor muyum? Açayım mı? Açın trafiği. Emre Mutluşoğlu dinleyeni geliyor.

0: aklından geçen şarkı senin için İstanbul FM'de.
1: Yani sabah yolun aslında normal şartlarda çok da dolu olmadığı bir saat diliminde iş yerine intikal ettiğim için niye ben TRT spikeri gibi iş yerine geldiğim için trafikte böyle cambaz abilere çok denk geliyorum. Cambazlar bildiniz mi? Cambazgiller onlar yani. Hani bütün yolu böyle babası yaptırmış gibi. Bu sabah birisiyle polemiğe girdim. İster istemez insanın bazen giresi geliyor. Çünkü polemiğe girecek kadar Cenab-ı Allah nasip etti onunla böyle yan yana durabilmemi ışıklarda. Orada da camı indirip bir şey söylemesem olmazdı. Ya dedim ki 3 kere 4 kere şerit değiştirdiniz gözümün önünde. Neden dedim, neden sinyal vermiyorsunuz? Yol boş dedi ya. Ya ben gördüysem ve sana o kadar yakınsam yol demek ki boş değil, en azından ben varım yani, ki hatta 250 araba var yani boş. Sonra bana ne dedi biliyor musunuz arkadaşlar? Ya dedim nasıl boş Allah aşkına, böyle şerit değiştiremezsin dedim. İşine bak dedi, camı kapattı suratıma. İşine bak. Ben de geldim işime bakıyorum, ne yapayım yani. Arabadan insem 180 bin lira cezası varmış, o yüzden inmedim. Normalde inip daha yakından izah edecektim kendisine. Belki olabilir canım, bir insanın işitmeyle ilgili problemi olabilir, duymuyor olabilir. Daha böyle kulağının dibine dibine söyleyip normalde. Hele ki işine baktan sonra konuyu birazcık da ciddileştirirdim diye düşünüyordum da. Aklıma 180 bin TL gelince dedim doğru söylüyor, zaten saatte geliyor, ben artık gideyim işime bakayım. Haklı mıymış? Haklıymış. Bir yerlerden beni dinliyorsa o arabanın sinyal çubuğu var ya. Hem sağa hem sola çevir diyor. O onun kullanması gerektiği bir şey. İnşallah aklında bulunur, bir dahakine kullanır. Çünkü sinyal vermeden şerit değiştirmek çok tehlikeli arkadaşlar. Arkadaşımız da bana işine bak deyip kibarca camı yüzüme kapattığı için. Abi işte orada tam çıkaracaksın polis kimliğini, çek sağa diyeceksin, ters kelepçe görecek gibi. Yok bir de şey, müebbet hapis verir. Kibar bir beyefendiydi, en azından ağzını bozmadı, sadece işine bak dedi. He, cümlenin sonundaymış şaka. Sonunda diyeceksin ki işime baktım. Evet, o sırada bakmış oluyorsun işine.

gördüm. Trafikteymişsin gördüm. Üçe bastığından anladım. Şimdi birazcık sesini aç o zaman. Öyle devam et yola. Ay'a benzer.

0: Sabah mevzusu birazdan seninle olacak. Güzel bir katılım bekliyorum. Ortalığı karıştıracağım çünkü. Öyle planlar yaptım. Bakalım ne kadar karışıyor, görecek.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Emre Mutlu Show devam ediyor.
3: Radyonun sesini sakın kısma. Çünkü en iyi şarkılar bu frekansta.

dedim geldi mi börekçiler demiş. Yok gelmedi. Ben yani kötü bir şey anlamında söylemiyorum bunu ama ben alıştım bu tip nasıl söylesem kolpalara. Bak görüyor musun nasıl takip ediyorsunuz? Gelmedi. Gelmez hocam gelmez. Aç bir ilaç. Gelmez. Sen ne yaptın ne yaptın? Püsküt. Beşinci iskeledeyiz Emre demiş. Balıklar seni soruyor. Gelsin de bizi yesin diyorlar demiş. Çocukları kandırırlar ya böyle. Amma balık var ha. Ah ah. Olsa da izlesek. İster yürürken ister yürürken yüzerken yani. Ben yürürken yani. Şöyle bir yürüyüş sırasında şöyle bir iskelenin üzerinde değil mi şöyle. İster tezgahta yapacak bir şey yok. Sevgili balık kardeş, beni dinleyen balıklar varsa kızmasınlar. Yapacak bir şey yok. Seviyorum balık seyretmeyi. 0544-886-1886 bakalım sabah mevzusunda senin sloganın neymiş çok merak ediyorum. Sana sormuşlar. Demişler ki sen bu dünyadan ne anladın? Hadi bakalım yaz. Sen bu dünyadan ne anladın hocam? Bir cümleyle bu dünyadan ne anladığını söylersen bize, derdinin ne olduğunu, hangi dermanı aradığını, beklentini, ikili ilişkini, karşı tarafla ilgili, karşı cinsle ilgili, söylemen gerekeni, belki de ailenle ilgili, belki de maddi manevi, bilmiyorum, o kadar genel ki. Sen bu dünyadan ne anladın? Canım dinleyelim, söyle bakalım. Bu sabahki mevzumuz şu, ben bu dünyadan şunu anladım. 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımıza yazdığın mesaj önüme Lambers diye düşüyor. Bak gelmiş mesela, ben bir şey anlamadım, anlamaya çalışıyorum. Tamam, anladığında mutlaka bize yaz. Her an yazabilirsin yani, her an. Mesela belki 10 dakika sonra anlayacaksın. Bilmiyorum. Bu dünyadan ne anladın? 0544-886-1886. Bak o kadar genel ki katılmama ihtimalin yok. Katılacaksın buna, mecbursun. Atarım tazminatsız dinleyicilikten bak.

0: 0544-886-1886. Yaz bakalım bu dünyadan ne anladın?
1: Zilleri taktı, çıkı çıkı yaptı, döndü dolandı, şöyle bir baktı. Zilleri taktı, çıkı çıkı yaptı.

Cümlenin sonunu duydum. Konuyu yine kaçırdım demiş. Ya bak bir 5 dakika erken gelsen. Tamam yine kıyamıyorum, tamam tamam. 0-544-886-1-886 bu dünyadan ne anladın? Sadece bunu sordum.

Bakalım senin bununla alakalı fikrin neymiş? Ben bu dünyadan şunu anladım ya. Dersin ya ellerini dizine koyup yanındakine ansızın. Çok aniden söylersen karşındaki şaşırabilir. Ne alaka şimdi, nereden çıktı bu falan diyebilir sana, ama sen bir yerden çıktı işte, Allah Allah, dilimin ucuna geldi, söyleyeceğim, ağzıma geleni tutmam ben dersin. Ki tutmayın, sonrasında problem çıkıyor. Kendi adınıza problem yaşıyorsunuz, ağzınızın ucuna geleni mutlaka söyleyin. Sen içinde tutacağını bırak, karşı taraf aklında tutsun senin söylemen gerekeni. 0544-886-1886. Ben bu hayattan şunu anladım diye başlayan cümlenin sonuna ne getiriyormuşsun bakalım. Görelim. Allah'a kulluk yapamadığımızı anladım demiş. Doğru.

Yani Murat Dalg, Murat'ı çok severim de 40 yılda bir gibisinden bir güzellik yapsana, gece bende kalsana ya, nasıl geçti o hızı? Hani 40 yılda birdi yani, ne dediğimi anladın sen, acil durum, uyansana. Sinyal vermeyenlerin o vermedikleri sinyal çubuklarını alıp demiş. Ben gerisini şöyle toparlayayım. Nasıl sinyal verildiğini öğreteceksin demek istemiş. Teşekkürler. Benim derdimle de dertlenmiş, Allah razı olsun.

yerken ya da yemek yerken Afrika'daki aç insanları düşünmek gerektiğini anladım demiş. Not tatildeyim demiş. Bir anda gidiyorsun bu dünyadan, çok da şey yapmamak lazım. Yiyebiliyorken ya, gezebiliyorken

en çok kıymeti kendine vereceksin, yoksa en kıymetsiz sen olursun demiş. Hazal, günaydın. Paran yoksa hiçsin, bunu anladım demiş. Dünya boştur demiş. Bu dünyada yiyeceksin, içeceksin, çoğalacaksın ve öleceksin demiş. İnan abi, ben de

0: para yemek için vardır demiş. Beklentiyi ne kadar düşük tutarsan o kadar mutlu olursun demiş. Sen de yazmış. Sen bu dünyadan ne anladın?
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 31, İzmir ve Antalya 34, Bursa 30, Diyarbakır 38 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakasında Beylikdüzü Sefaköy, Mertler Mecidiyeköy, aksiyonda Sefaköy Florya, Beylikdüzü Büyükçekmece hatta etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir Mahmut Bey, Sultan Gazi Ok Meydanı hattında yoğunluk artmaya başlıyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Bilgisayar farenizi nasıl hareket ettirdiğiniz kişiliğinizi yansıtıyormuş.
2: Bak hele, bak hele.
1: Ya şimdi ne oluyormuş? Ben şimdi mouse'la bana şimdi görev verdiler 20 dakika. Oraya tıkla, buraya tıkla, oraya çek, pencereyi kapat. Benim kişiliğimi mi anlıyormuş şimdi bu yani? Bu Chicago Üniversitesi ne boş işlerle uğraşıyor arkadaş. Yani annem babamla 45 yıldır evli, seni tanıyamamışım diyordum babama. Mouse'tan sen nereden anlıyorsun mouse'tan? Ha, çarpı hızlı mı kapattı? Bu var ya, ben sana söyleyeyim, bu yiyici yiyici.
2: Ne?
1: İki sayfa arka arkaya çıkan, üçüncü sayfa aşağı mı indirdi? Ben sana söyleyeyim, yalancı bu, aldatır karısını bu. Ya neyi nereden nasıl bağlayacağız şaşırdın. Chicago Üniversitesi, kendine gel. Bunları başımıza sarın, kızlar çantalarında mouse taşısınlar ondan sonra.
3: Adnancığım kusura bakma, şu mouse bir de şuraya koy. Şu ekranda bir paint'ten bir resim çiz bakalım. Ben burada analiz yapacağım. Mouse'u nasıl hareket ettiriyorsan öyle bir adammışsın. Öyle diyor Chicago Üniversitesi.
4: Emre Mutluşoğlu.

0: Herkes parayı kaldıramaz, bunu anladım abi demiş. Erkan Kızıl, günaydınlar. Yorma kendini, bırak hayatını eşlik etmek isteyenler seninle gelsin demiş. Bunu anlamış, ismini yazmadığı için söyleyemiyorum ama Charles Bukowski'nin lafıdır, çok severim bunu da. Plan yapmak son derece anlamsız ve yorucudur demiş. Plansız yaşamak çok daha iyidir. Ben bu hayattan şunu anladım sevgili Emre Mutlu. Allah bir kulun dua etmesine izin vermişse mutlaka kabulünü de murad etmiştir demiş. İnşallah, amin. Öpeni severler, seveni öperler demiş. Her öpeni sevmezler herhalde ya. Seveni öperler, buna ben de katılıyorum da. Ben hayattan şunu anladım, köprüde hep trafik var demiş. Hayattan gerçek anladığım demiş, bu hayatta babana bile güvenmemeyi anladım demiş. Tahran'dan selamlar. Sabahtan beri bip bip sesi geliyor demiş. Araçtan geliyor sanıp sürekli ekrana bakıyorummuş. Şarkıdan geliyormuş. Günaydın İzzet kardeşim, hayırlı sabahlar. Aramıza yeni katılanlar var, ilk mesaj atanlar var. Hoş geldiniz. Siz şimdi naneyi yemediniz mi? Hayatın her şeyi kontrol edebildiğimiz bir yer olmadığını ama nasıl yaşayacağımıza dair sandığımızdan çok daha fazla seçim hakkımız olduğunu anladım demiş. Güzel. Ben bu dünyadan şunu anladım. İyilerin hiç yeri olmadığını ve ne kadar düşüncesiz olursanız onların daha çok yerinin olduğunu anladım bu hayattan demiş. Pekala. Her şeyin sonunun bir karış toprak olduğunu Aşık Veysel'in dediği gibi benim sadık yarım kara topraktır anladım demiş. Sen bu hayattan ne anladın? Dost meclisinde söylersin ya, ben bu hayattan şunu anladım kardeşim dedin ve boşluğu sana bıraktım. Orayı dolduruverirsen WhatsApp'tan da yazarsan sevinirim. 0544-886-1886. Maşallah akıyor bu sabah, reklamlar geliyorum.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
2: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
4: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
3: Emre Mutlu Show devam ediyor.

soruya bak soruya, Allah'ınız yazın. Emre abi şişme, şişme yeleğin var mı? Ya bir şey söyleyeceğim. Bu havada bu aklına nasıl geldi de bu nereden, ne alaka şimdi? Ama var. Lazım mı o anlamda mı, ben anlamadım ki. İnsaf dedim dedim, suçladın üstüne, hırpalandım lime lime. Anlama kısmına daha var demiş, filtrede henüz. Ayrılık hırçın beni hiç. Benim o hayattan anladığım aile her şeydir, iyi yayınlar demiş. Hayırlı işler Emre, teşekkür ederim. Kalbimi sarsam kundak kundak, zümrüdü ankan geçti bir. Teşekkürler Ercan abi, Ercan Kesal. Çok doğru bir cümle ama. Uşağa selamlar. Emre abi günaydınlar. Benim bu hayattan anladığım tek şey, dünyanın en zevkli şeyi yemek yemek demiş. Emin sen... Emre abi şişme yatağın var mı? Buyur. Başlamayın Allah aşkına, başlamayın. Ben bunun nereye gideceğini biliyorum. Al, şişme yastığın var mı? Ya beyler.

Abi ben de merak ettim, şişme botun var mı demiş. Günaydın Emre abi. Şişme havuzun var mı? Yanayım yanayım ateşlerde yanayım. O kırmızı dudağından bir... Tamam arkadaşlar, tamam tamam. Sarayım, duvarımla sarayım. Sen iste yeter ki senin kulun kölen olayım. Allah'ım sen bana sabır ver. Şişme çadırın var mı?

O meşhur soru gelecek şimdi, hazır ol demişler de o meşhur sorudan 30'dan fazla 40 belki de geldi bile. Merak etmeyin, boş bırakmazlar hayatta. Emre abi, şişme arkadaşım var mı? Ya. Şişme arkadaş. Var var, birkaç tane var. Emre abi, Şişli'de tanıdığım var mı demiş. Şişme oyuncağın var mı abi? Emre abi, şişirilecek balonun var mı? Ben ya biliyorum abi, bak işte bu olmazsa olmaz, anladın mı? Yani birisi attı şimdi çukura bir taş. Şişme mont sordu. Şişme koltuk varsa o da olur demiş. Şişme koltuk. Bir ağlasan, bir de gülsen, senin için dünyayı yakarım bir bilsen. Allah'ım sen valla büyüksün ya Rabbim. Çileler çektirdiğin bir görsen. Demin dünyanın felsefesini yaparken konu şişmeye nasıl geldi demiş. Geliyor abi işte, bura böyle, bizim ekip böyle yani. Ya sen soruları okuyamadım, soruları bir görsem abi, şişmese de olur demiş. İnikken de. Abi nefesim kuvvetlidir, ben şişiririm demiş. Yok botum motum. Yaktın sen beni. Emre abi, pompam var, göndereyim istiyorsan. Abi ben niye böyle bir... Ben...

0: Şişirme konusunda çok büyük deneyimlerim var abi demiş. İhtiyacın olursa mutlaka haber ver. 5 dakikada şişiririm. Emre abi benim topu da şişirir misin demiş. Şu hayattan anladığım tek şey Emre abi şişme sevmiyor demiş. Evet sevmiyorum, şişme botum yok, şişme montum var sadece. O var evet. Şişme koltuğum yok, şişme havuzum yok. Şişme yatağım yok. Şişme arkadaşım bir iki tane var.
1: Yanayım yanayım, ateş nerede yanayım? Bu kırmızı dudağından bir öpücük alayım.
0: Şişirme makinesi ayağınıza geldi, buyur.
1: Sen iste yeter ki senin kulun kölen olayım. Yanayım.
0: Sen iste sabahlara kadar şişiririm abi demiş.

sabah mevzusu kaldı ortada. Ne konu kaldı? Nasıl yani? Yani nasıl sabote ettiniz? İki dakikada ben niye yani? Emre abi istersen şişirilmiş gönderirim demiş. Hiç uğraşmazsın. Neyi, havuzu mu? Neyi? Ne göndereceksin bana? Şişmemiş arkadaşım varsa biz şişirip arkadaş oluruz abi.

Bu dünyada şunu anladım, herkesin şişmiş bir arkadaşı olacak demiş. Kilo anlamında mı yani? Eve geçince sana resim atacağım demiş. Atma, Allah aşkına atma. Bana resim atma. İstemiyorum. Biz dört arkadaş 6,5 saatte havuz şişirmiştik demiş. Tecrübeye bak, tecrübeye. Şunu anladık, dünyada şişirilen şeylerin ne kadar çok olduğunu. Evet, evet. Çok fazla şişirme abi, basınçtan patlıyor dedim. Tecrübeyle sabit koltuktan bahsediyorum demiş. O ilk şişme mont mesajını okumayacaktın demiş. Bu arada biz seni şişirmeden de seviyoruz. Ya abi nasıl okum yani, bunu adam sormuş, bunu okumak zorundayım da bundan sonra niye ortalık karışıyor böyle hemen? Sen nefesini yorma güzel abim, biz şişiririz demiş. Biz bir de ekip olarak. Çok şişirme demiş, basınçtan patlar ya. Ben zaten 130 kilo adamım, tabii ki basınçtan patlar yani, görüyorum internette. O şişme koltukları görüyorum yani, oturduğum anda çok gergin olursa bom diye gidersin, bir de yere oturmak zorunda kalırsın. Sen iste şişiririz, sen iste şişleriz demiş. Şişme en güzel kampta oluyor demiş. Şişme yataktan bahsediyorum demiş Doğan. La havle, la havle. Evet, konumuza geri dönelim. Okumuyorum artık geri kalan mesajları. İyice bak. Hoppa! 0544-886-1886. Bu dünyadan şunu anladım. Gerisi sende. Sen bu dünyadan neyi anladın? 0544-886-1886.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. Türkiye best modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Reklamlar.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce...

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
2: Günaydın Emre. Bodrum'da 1 kilo kuru pasta pazarlıkla 700 TL'de kuru pasta pazarlıyor mu? Demek ki Bodrum pahalı değilmiş demiş. Bak abi bak, Bodrum var, Bodrum var. Şimdi bir Yalıkabak var, bir Gümbet var. Bir Turgut Reis var, bir Mumcular var. Anladım yani, şimdi Bodrum'da 2000 lira lahmacun da satıyorlar. Ben gözlerimle gördüm yani. Tek lahmacun değil, evet, iki tane. Lahmacun, iki lahmacun, bir ayran 2000 TL. Ben kendi gözlerimle, bu gözler bunu gördü. Almasınlar abi. Ya da hükümet bununla alakalı şikayet mercilerini açtı vatandaşa. Şikayet edin diyor yani. Artık ben de böyle işine gelirse diyemiyor işletmelerde. Abi kimseye kızma demiş. Aga kimseye kızma, sen şımartıp şişirdin bizi demiş. Ben de sabah arabanın lastiğini şişirdim demiş. Sabah bahsettin ama demiş, içimde tutup kanser olacağıma dışarıya vurup vururum, konser olur. Bak şimdi dünyadaki bütün şişme ürünleri atmış bana. Tamam, kapandı o konu, tamam. Tamam be! Hayattan ne anladığıma dair hiçbir fikrim yok. Bir tek para lazım. O konuda çok netim demiş. Para herkese lazım. Para, para, para. Para çok pis bir şey ya. Çok tahrik edici bir şey. Çok ihtiyaç duymamız için dünyadaki bazı güçler tarafından yönlendirildiğimiz bir şey. Ya bundan önce para mı vardı? Kaç yüz bin yıldır insanoğlu var yani, binlerce yıldır. Bu Lidyalılar bir çıkartıyorlar bu işi. Onu kazanman için efor sarf etmen, efor sarf etmek için zamanın tamamını vermen falan lazım şimdi. Nereden çıkmış? Doğal gaz faturası. Yakıyordun ateşi, başında oturuyordun kromagnonken yani. İstanbul Maltepe'den Fatih. Uzun zamandır dinliyoruz seni, harika bir program yapıyorsun, emeğine sağlık demiş. Teşekkür ederiz Fatih'cim. Sabahların hayır olsun. Abi düdüklü tencerem var mı? Ya bırak abi, bırak Allah aşkına. Bu arada yok. Bilecik Osman Elden selamlar demiş. Haftanın 5 günü senleyiz abim demiş. Canım kardeşim, var ol. İyi ki varsın. Emre abi hayırlı sabahlar. Günaydınlar demiş. Sana bir gün kahvaltı getireceğim. Kendi ellerimle yapacağım demiş.
3: İstanbul FM. İstanbul dinlemeye FM. Devam et. Dinlemeye devam İş et. Stresin azalsın.
2: Bu neymiş? Çok güzel bir şeye benziyor ama ne olduğunu anlayamadım. Şey, kömbe gibi bir şey mi? İtiraz etmem. Teşekkür ederim. Düşünmen yeter kardeşim. Var ol. Hayırlı cumalar Emre Mutlu. Tüm dinleyenlere selamlarımızı gönderiyoruz demiş. Servisten seni dinliyoruz. İş yerine varmamıza takribi 5 dakika kaldı. Programın geri kalanında olmayacağız. Ama bu saate kadar ki muhabbet çok sardı demiş. Her sabah seninleyiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bir de fotoğraf var mı? Daha inmeden hadi 5 dakika. Bak yeni atmışsın mesajı. Bir de bir fotoğraf atsana şöyle mümkünse yani. Ben çıkmak istemiyorum diyenler olabilir. O zaman atma tabii de. Görünce çok hoşuma gidiyor ya. Vallahi bak. Dilenci ya da anketör değilim, yanlış anlama. Böyle toplu iş yerlerinden, işte atölyelerden, efendime söyleyeyim ofislerden, servislerden böyle fotoğraflar geldiğinde inanılmaz mutlu oluyorum. İyi ki varsınız, sağ olun.
4: Hem geçmiş hem gelecek, şimdi yaşamak gerek.

Bu hayattan anladığım şey, karşındaki insanlara karşı sınırlarını çizmezsen onlar senin sınırlarını çizip sana hadsizce müdahale ederler. Bravo. Aç gözünü aydınlan, hisset. İsminiz yazmıyor, sadece gökyüzü yazıyor profilinizde. Teşekkür ederim ama mesela çok güzeldi. Emre abi günaydın, hayırlı sabahlar. Sabah mevzusuna yazacak aklıma hiçbir şey gelmedi ama kulağım sende demiş. Gelecek, şimdi yaşamak. Teşekkürler. Kalbine... Emre Bey günaydınlar. Bodrum'dan selamlar demiş. Bodrum'da 700 lira kuru pasta alıyorsa demiş mesaj atan arkadaş. İçerilerde bir kesimdir demiş. Sahil tarafında. Yalıkavak Turgut Reis'le mümkün değil demiş o fiyatlar. Yani olabilir ya, kampanyadır bir şeydir. Bazen mesela artık ürünün, yani bozuk üründen bahsetmiyorum artık, mesela yarından sonra bitmesi gerekiyor ürün, satılması gerekiyor. Bazen dumping yapıyorlar vesaire. Abi ben de servisçiyim demiş ama bir tane yolcum var, o da uyuyor demiş. Ne güzel servismiş o. İstediği yere oturuyor mu? Oh, bütün servis benim, biraz da şurada oturayım.

Pranoto Ekspertiz günün şarkısını sundu. Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz. Burası

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz. Özlediğiniz o şarkılar hafta içi her gün saat 16'da İstanbul FM'de.
2: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
3: Emre abi günaydınlar, ben Mertcan Karakaya. Masterchef'ten belki beni tanırsın demiş. Şu an tanıyamadım ama yazıp bakarsam belki tanıyabilirim. Elenmiştim demiş, seninle bir gün kek yapma videosu çekelim mi demiş. Çekelim. Ben de kendi mutfağımın Masterchef'iyimdir ha. Selam kardeşim, aramıza hoş geldin. Günaydın kardeşim, iyi yayınlar. Rotterdam'dan selamlar demiş. Biraz geç kaldım, geçtim arkaya. Hayırlı cumalar olsun demiş. Hayırlı cumalar efendim. Teşekkürler, hoş geldiniz. Yetkililere bir seslenir misin Emre demiş. Bostancı üst geçit güçlendirmesi hızlandırılsın. 3 aydır acayip trafik var. Okullar başlıyor, işe gidemeyeceğiz. Evet sayın yetkililer, birazcık hızlandırır mısınız lütfen? Okullar açılacak artık. Her nerede ne çalışması yapılıyorsa Allah güç kuvvet versin bütün çalışanlara. Selamlar ama birazcık İstanbul halkı panikleyebiliyor. Çünkü okulların açılması durumunda ortalık birazcık daha kızışacak trafik anlamında. Ben bu hayattan şunu anladım demiş. İnsanlar mutsuz olmasın diye ödün verdiğim her şey bir gün beni mutsuz ediyor. Bu hayattan bunu anladım. Benim gördüğüm birinden borç adı altında para alsan bile tüm ekonomini yönetme etkisini vermiş oluyorsun demiş. Doğru. Bu arada ben şey izleme fırsatın oldu mu? Hayır, maalesef olmadı ama izleyeceğim en kısa zamanda. Kek ne abi, ılık mısınız demiş. Keki ben yapıyorum. O videomu hatırlıyor musunuz benim? Kek değil de kebap yaparken video çekin. Olabilir mi? Olabilir. Ama iddiasız olduğum bir konu. Deneme yaparak tabii ki video çekebilirim de. Yani öyle her şeyi de yaparım. En iyisini ben yaparım. Öyle bir iddiam hayatta olmaz. Ben bu hayatta sevginin sadece sözde değil emekle var olduğunu anladım demiş. Evet doğru. Sevgi neydi? Sevgi emekti. Doğru aslında yani. Bir şeyi seviyor olmak ona birazcık emek vermeyi gerektiriyor. Dolayısıyla bunun için basit bir saksıdaki çiçekten de bahsedebilirsin. Müstakbel eşinden de bahsedebilirsin. Çocuklarından da, evcil hayvanından da bahsediyor olabilirsin. Kuru pastanın adresi Turgut Reis'miş. Kadıkalesi sahilmiş. Bu da bize kapak mı olsun yani? Evet 700 TL yani. Geçen hafta gelen fiyattan çok daha efendim uygun. Bodrum deyince bir de hele. Hele bir de şu anda sezonda.

cumalar bu hayatta kimseyi değiştiremezsin demiş. Çok kanattın. Emre abi hiç ata bindin mi demiş. Bindim evet. Hatta bir filmde bindim. Bamsı Beyrek efendim seyredebilirsiniz. Uras Kaygılaroğlu. Erdal Tosun. Naçizane bendeniz. Salih Kalyon. Utanmadan. Burak Aksan yönetmenliğini yaptığı bir filmde orada bindim. Ama atı görmeliydiniz. Hayırlı cumalar demiş. 5 dakikada olsa sesini duymak için geldim. Gideceğim Emre'cim demiş. Teşekkür ederim. Sevgili Murat abicim. Abi yemek yaparken niye video çekmiyorsun? YouTube'da sarar ha demiş. Olabilir. Gördük atı demiş. Kırıklarını aldırdım kalbimi. Cımbızlara geçeceğiz ama daha var şu anda. Hiç yazmamış olan dostlarımızdan ricamdır. Lütfen. Bu hayattan ben şunu anladım. Ne anladın? Benimse yenmiş. Bir cümleyle yazar mısın? Sen bu hayattan ne anladın? 0544-886-1886. Bir kez de değil üstelik. Bu hayattan kız arkadaşımla gittiğim mekanlarda parayı ödemek zorunda olmadığını anladım demiş. Şu anki kız arkadaşımla 4 aydır beraberiz. Çok sevdiğim. Asla bana ödetmiyor, sürekli beraber ödüyoruz. Bazen de o ödüyor, bazen de ben ödüyorum demiş. Elini cebine atmasını bilen kadından gönül. Olur abi demiş. Peki. Aynı anda utanmadan. Günaydın Emre, hayırlı cumalar. Oradayım, fındık topluyorum. Kaçırdığım önemli bir konu oldu mu? Dinleyemedim seni bu arada, kusura bakma demiş. Ya emekçi kardeşime bak benim. Sana alkışlar gelsin. Ordu'ya da selam. Bitmedi mi daha fındık yahu? Gönül çelen, gönül çelen. Biraz gerçek, biraz yalan. Geliyor mu fındığımız yani? Hem yaram, hem yaram. Artık. Ben bu hayattan hiçbir şey anlamadım. Tekrar başa şans, sarma şansımız yok mu demiş. Maalesef yok. Maalesef yok. Olsaydı şöyle geriye almak YouTube videosu gibi. Kimseye haddinden fazla değer vermeyeceksin demiş ve kendini seveceksin. Güzel. O kim fındık gönderiyorsa bana da bir avuç düşer mi abi demiş. Düşer, bana gelirse gel bir avuç vereceğim sana. Ordu'ya selam var, Amasya'ya yok mu demiş. Amasya'ya da selamlar. Geldi fındığın, hani nerede? Nerede göremiyorum.

0: Abi günaydın, işe geç kaldım, niye uyandırmıyorsun? Tamam Kadir, soyadımız aynı olduğu için seni öperek uyandıracağım pazartesi sabahı. Maltepe'ye selam yok mu ya? Başlamayın Allah aşkına. Selam bütün memleketimin her yerine, bütün dinleyenlere selam. Oh be. Günaydın demiş, nasılsınız? Bu hayatta kendinden fazla kimseyi sevmemen gerektiğini öğrendim demiş. Pekala. Ben bu hayatta adamım varsa bir yerlere geliyorsun, yolda sürünmüyorsun demiş. Bunu anladım demiş. Pekala. Geriye saramıyoruz ama bir hakkın daha olacak demiş. Bu hayat koşu bandı gibi demiş. Koşsan da yetişemiyorsun.
1: 40 canım olsa.
0: Fındık var, fındık yolluyoruz, fındık gönderiyoruz. Kim gönderiyor abi? Bak havada kalıyor. Gönderecekseniz gönderin şunu. Yalvartmayın beni fındık için ya. Paramız var, gider alırız şuradan 100 gram. Yani abi taze fındık tavsiye etmem demiş. Günün kötü geçebilir. Abi öpme, tamam tamam, ben kendim uyanırım.

0544-886-1886. Bakalım sen bu hayattan ne anlamışsın? Ben bu hayattan şunu anladım diye başladığım cümlenin gerisini sen getirdiğin zaman bakalım neymiş senin bu hayattan anladığın?

Arkadaşım Giresunlu, 50 dönüm fındık tarlaları var. Göndere göndere 2 avuç fındık göndermiş demiş. Buradan onu kınıyorum. Erdem Demir. Senin adın mı Erdem Demir? O 2 avuç gönderen pinti arkadaşın adı mı Erdem Demir? Onun da yarısı yeşillikti demiş. Fındığı fıstığı boş ver, evde zeytin yok be abi demiş. Seni sevmekle büyük. En güzel fındık damat fındığıdır, ordular falan bilir demiş. Damat fındığı neymiş ayol? Adresini ver, söz göndereceğim, fındık feda olsun sana. Adres veriyorum burada. Fındık gelecek yerden adres esirgenmez. Gerçekten şu anda adres veriyorum arkadaşlar burada. Yalan yok yani.

0: da vallahi da verdim. Başka fındık gönderecek olan varsa TikTok dilencisine döndüm, farkındayım da. Belki de fındıkçı açarız, Allah Allah. Daha fındık yaş, yeme yeme demiş. Kavrulmuş yollasınlar, sipariş de geliyor bak, tamam beraber yeriz. Herkesi çağır abi demiş, ortaya dökelim yiyelim. Ortaya düşünsene, bağdaş kurmuş herkes sıra gecesi gibi. Herkes sincap gibi fındık kemiriyor. Maltepe'ye de gönderir misin? Çok gelirse gönderirim. İki avuç gelirse geldiği gibi biter. Hayat sana güzel bir fındığı da beleşe getirdin demiş.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa

0: olsun, aracınız uçar filodan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 31, İzmir ve Antalya 34, Bursa 30, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar, 5 yol Şirinevler, Topkapı Çağlayan, aksi yönde Haliç Merter, Sefaköy Avcılar yoğun. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Altınşehir, Mahmut Bey, Hastalok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa, İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe'de başlıyor. Yan yoğunluk köprü hattı boyunca aralıklarla seyir hızı düşük devam ederken Temde Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: 2099 yılında labne peynire zam gelecek. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kahin Emolio.
2: Abi kurban bayramı tatili birleşir mi onu da tahmin et de meramız gitsin demiş. Oğlum kahin değilim ben, kahin taklidi yapıyorum. Ne saçma sorular bunlar ya. Abi dolar daha fazla yükselir mi demiş. Yani onu da bilmiyorum. Ben temkinli kahinim, her konuya girmiyorum.

cevabını vermemiş olanlardan rica ediyorum ki... Tamam, şiir var, şiir var. 5-6 tane mesaj var bununla alakalı. Tamam, şiir okuyacağım bugün. Bunu mu okuyalım? Bilemedim şimdi ya. Tamam. Geç kalıyorsun, geç kalıyorum. Tamam, kızdınız. Tamam, bir dakika kızmayın yahu. Bunun şiir mi gelsin? Sebe-

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Türkiye best modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

0: Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Emre Mutlu Show devam ediyor.
1: Saf kibirden ibaret dilindeki her cümle. Kaf Dağı'ndan misafir kabul etmiyor bu bünye. Anlamsız cesaret, bir güven var yüzünde. İstenmeyen misafir kabul etmiyor bünye. Anlamsız cesaret, bir güven var yüzünde. İstenmeyen misafiri kabul etmiyor bu bünye. Göz pınarlarında yalancı rutubet. Barışmaya gelmişsin, ne münasebet. Ateşkes istiyormuş, ayrı kalmaya doymuş, bir özür bekliyormuş. Ne münasebet. Saf kibirden ibaret dilindeki her cümle.

Misafir kabul etmiyor bünye. Anlamsız bir cesaret, bir özgüven var yüzünde. İstenmeyen misafiri kabul etmiyor bu bünye. Göz pınarlarında, o göz pınarlarında yalancı bir rutubet. Barışmaya mı geldin? Artık çok geç. Ne münasebet. Ateş yes mi istiyorsun? Ayrı kalmaya mı doydun? Bir de özür mü bekliyorsun? Ne münasebet. İsteseydin ağlayabilir miydin? Göz pınarlarındaki o yalancı rutubet gerçek gözyaşlarına dönüşebilir miydi? O kadar mı seviyordun? Barışmaya mı geldin? Çok sevdiğin için mi? Yoksa çıkarların, menfaatlerin seni bana bunlar mı getirdi? Ne münasebet, ne münasebet, ne münasebet.

Emri kral verir, kimseye danışmaz. Düşmanlarım da kendilerince kurnaz. İstahıma sahip çıkamıyorum ama aslanı besleyen yemine karış.

0: Bir daha. Ama şiir programı değilim ki ben ya. Fon müziği inanılmaz iyiydi.
1: Hadi bir yanlış anla.
0: Kimin bu şiir dedim demiş, inanamıyorum. Buna da ablam kattın ya. İlla bir şiir daha mı? Sizi kıracağıma dişimi kırarım. Peki tamam bir tane daha. Ama tamam, bitti. Hafta sonu diye böyle yapıyorum. Cuma günü diye böyle yapıyorum. Şimdi bir Tarık anlıyorum seni, arkasından şiiri gelsin. Peki tamam hadi. Önce şarkısını dinliyorsun, arkasından daha çizane şiirini okuyacağım. Çok fazla yeteneksizsiniz gibi, bir daha. Peki tamam, bir tane daha. Peki, asla kırmam sizi. Çok fazla insandan bu mesaj gelmeseydi, zaten bu yani benim uzmanlık alanım değil. Ama ne yapayım, sizi çok seviyorum.

biraz param vardı, bitti. Dün bir işim vardı, bugün yok. Bir sevgilim vardı, çekti gitti. Bizde şans ne gezer. Param kalmadı, işim gücüm yok. Sevgilim yok. Yok oğlu, yok yok. Bu şarkılar da olmasa, telefonlar çalmasa, arkadaşlarım aramasa, ne yapardım kim bilir? Parçalı bulutluyum ama hala umutluyum. Dünya gözümden düştü. Bu kadar. Bu kadar acı yeter. Ben hassas adamım. Yıkılırım işte. İçime dert olur. Giden gidene. Ben hassas adamım. Yıkılırım işte.

içime dert olur giden gidene. Bu şarkılar da olmasa, telefonlarım hiç çalmasa, arkadaşlarım aramasa ne yapardım? Ne yapardım kim bilir?

0: modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: teknolojilerle okula dönüş zamanı. Huawei Watch Kids X1 akıllı saatle çocuğunuz dünyayı güvenle keşfetsin. Üstelik Maximum ve World Card'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla 15.999 lira. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 7 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.

Teşekkür ederim, ne güzel şiir yazmış. Ayşe Hanım teşekkürler. Lakin şarkıyı biz şiirleştiriyoruz. Şiirim geldiğinin esprisi bu. Normalde mizah içerikli yapıyordum bunu. Ama çok isteyen dostumuz olduğu için de onları da kırmamak için arada bir de böyle yapıyorum ki zaten uzun zamandır yapmıyordum. Mazot 90 TL'ye geçmiş demiş. Evet, ben dedim ya hani 100 TL olsun, sonra biz iade alırız alabiliyorsak. 100 TL'yi de geçecek. 150 TL'yi de geçecek. Sevgiyi... Görünen köy kılavuz istemez arkadaşlar. Önce kendine itiraf et. Şiirin çok anlamlı ve içten geldi, ağzına sağlık demiş. Şiir değil o, şarkıydı. De aklıma izah et. Teşekkürler. Hafife alan sen. Hiç ağlamayan adamı ağlattın demiş. Aldın götürdün bizi be. Daha neler be abi. Nasıl bize... Ciddi misin? Sesin harika demiş. Teşekkürler. Aklıma... Dünyadan şunu anladım ki kredi kartının son ödeme günü hiç güzel bir gün değildir demiş. Peki doğru. Fındığın kilosu ucuz kaldı demiş. Herkes feda ediyor. Şimdi Vahit abiden de mesaj gelmiş. Fındığın ve tereyağın hazır diye. Keşke bunu söylemeseydim. Gönderecek olan da göndermez şimdi.

0: Abi günaydın, yurt dışındakilere selam yok mu demiş. Her sabah var, aşk olsun. Bu hayattan ben şunu anladım, acıma acıncak hale düşersin. Geldi fındığın yazan arkadaş arkasından bir şey yazmadı. Bunu deli ve kayboldu. Geldi fındığın. Nereden çıktı bu? Öyle hissettim. Başka bir şey bilmiyorum. Benim fındıkla alakam yok abi. Biz İzmirliyiz falan diye böyle bir... Olabilir mi öyle bir cevap? Şiiri bir daha okur musun? Hayır, okuyamam artık. Ahmet Selçuk İlkan'a döndüm. Olur mu öyle şey? Şu şiirleri YouTube'a atsam milyon izlenir demiş. İzlenmez kardeşim. YouTube biliyorsun, YouTube'da soytarılıklar daha çok. Elbette çok güzel içerikler var ama genelde nerede saçma sapan içerik var onlar seyrediliyor en çok. Şiiriniz için seçtiğiniz müzik demiş. Ünlü bir İran şarkısından İstanbul FM Radyosu için benden bir armağan. Umarım dinleyiciler beğenir demiş. Evet, doğru. Aynen öyle. Kalmadı ki bir kıymeti. İsmini de söyleyelim. Ferit Feryat. Kendisi çok ünlü bir kemancı. Virtüöz daha doğrusu. Bu sabah hatta dün akşam böyle seçki yaparken kendime nasıl bir fon müziği bulurum ilerideki şiirler için. Onu seçmiştim, gayet de güzel gitti. Şimdi güzel bir şarkı geliyor, günün şarkısı hem de, dinle bakalım. Yaza kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Emre Mutlu'yu dinlemediğim gün kötü geçiyor demiş. Hadi. Teşekkürler, teşekkürler. Kötü geçmez evvel Allah'ın izniyle. Allah var gam yok diyeceğiz. Yine oynayacağız mecbur demiş. Bu hayatta gençliğin ne kadar hızlı geçtiğini geç de olsa anladım demiş. Yalnız değilsin. Sevgili dostum. Asla yalnız değilsin. Sevgili dostum dedim Serpil Hanım'mış pardon. Ben fotoğraf oğlunuzla olan fotoğrafta oğlunuzun mesaj attığını zannettim. Estağfurullah. Evet gençlik çok hızlı geçiyor. Ama siz hala gençsiniz. Selamlarımla efendim. Rica etsem bunu da yayınlar mısınız? Bir bakmamız lazım. Her yürek kayıp verir. Ben de öğreneceğim şu yıkama yağlama işlerini. Kabul. Onu öğrenen şirkette çok hızlı yükselir biliyorsun. Aşk bu hatır değil. Yıkama yağlama konusunda uzmansan. Sevemedin. Bizim Metin gibi. Metin nerede? Sanki. Metin! Lattem nerede Metin? Benim.

0: Brokoli gibi uyandım bu sabah, sağlıklıyım çok şükür ama hiç tadım tuzum yok demiş. Aa ben severim brokoliyi ya. Brokoli değil tabii, brokoli. Beceremedim onu. Arkadaşım demişti, hayatımda brokoli kadar gereksiz bir şey görmedim. Ama öyle bir tarifler var ki hastası olursunuz. Teşekkür ederim demiş. Teşekkürler efendim. Biz de teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Kapanış yoklamasına yavaş yavaş geçeceğim. Kimler burada? Kaptanlar kimler burada? Daha var. Daha kapatmamızda çok var. Daha çok konuşacağız ama. Bir bakalım bakalım kimler burada? Bir el kaldırsınlar burada olanlar. WhatsApp'tan mümkünse eğer. Trafik güvenliğini tehlikeye atmadan 0544 886 1886 numaralı WhatsApp hattımıza. Yövmiyeciler burada demiş. Allah ayağınıza taş değdirmesin biraderim. Hayırlı işler diliyorum hepinize. Fotoğraf da atmışlar. Oh. Orada değilim, kendi ofisimdeyim demiş. Tamam, kulağım buradaysa yeterli bu. Kimler burada dediğimde kapıdan girecekleri sormuyorum ben zaten. Seni Allah kahretmesin. Taşıt tanımadan depoyu fulledik devam demiş. Allah herkese nasip etsin taşıt tanıma veren iş yeri. Güzel. Burcu günaydınlar. Tereyağım ve fındığım gelmiş. Burcu benim mutfak sponsorum. Vallahi bak benim komşum. Eşi gitti Giresun'a. Finduk fistuk. Fistuk yok da finduk var sadece. Finduk toplamaya. Oradan bir de tereyağı çözmüş bana. Hiç itiraz edebileceğim bir şey değil, kusura bakmayın. Yine bir el fotoğrafı geldi. Elini kaldırmadan indirerek fotoğraf çekmiş. Tamam, bir reklam hemen geliyorum, devam edeceğiz.
1: Sana iyi gelecek şarkı şimdi İstanbul FM'de. Şimdi İstanbul FM'de.
2: Reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.

illa biz de bir şey gönderelim. Yok canım, ne alakası var yani? Ne alakası var ya? Ben öyle biri miyim, aşk olsun bir şeyler göndertiren kendine? Tövbe estağfurullah. Onlar komşu komşu. Komşu komşu komşu komşu. Tabii. Bir tane şarkı var sabahtan beri bir türlü bu... Ha, buldum. Buldum onu. Efendim şöyle, neyin hastasıyım biliyor musun? Yöresel ürünlerin hastasıyım yani. Bunlara hayır diyemiyorum. Kimsenin tabii ki hiçbir şeyine talip değiliz. Tabii göndermesinler. Allah herkesin sofrasına bol bereket versin ama... Bir yere gittiğim zaman, ben bir yere gittiğim zaman... ilk önce oranın yöresel neyi var ona bakarım. Yöresel hiçbir şey olmayan yerler de var. İsim vermeyeyim şimdi. Okların hedefinde olmak istemiyorum ama... Mesela sen şimdi buradan atlamışsın gitmişsin, efendime söyleyeyim, Aydın'a. Hocam oradan o inciri alacaksın ya. Gitmişsin buradan Edremit'e. O zeytinyağını alacaksın eğer imkanın varsa tabii ki. Niye imkanın varsa dedim, zeytinyağının kilosu 2000 lirayı falan bulduğu için artık litresi. İmkanın varsa, yoksa böyle bir, ne bileyim, tadına baktırtırsın. Böyle bir bandırtırsın ekmeğe, onu da artık vermiyorlarmış eskisi gibi. Yöresel şeyleri çok sevdiğimden dolayı bir yere gidersem eğer, oranın nesi meşhursa yani, hani doğal olarak tabii ki, organik olarak yani, gidip mesela aynen Adana'dan şalgam alacaksın mesela. Tabii ki bana Adana'dan bana bir şalgam verdiler, arabada gelene kadar var ya, yarısını bitirdik ya, bir de acılı şalgammış. Ağzımız yana yana ah uh yapa yapa. Bir de soğuk dolaptan çıkartıp verdiler. 5 litrelik su şeyleri var ya, böyle pet. Ona doldurmuşlar. İçinde bir de parçalar da vardı. Ne derler? Ha, meyvesi de içindeydi yani. İnanılmaz. Sevgili Ceyhun Erhan'la beraber gitmiştik. Erhan sağ olsun, yarısı dikleme içiyoruz bir de arabada yani. İnsan gibi bardağı da koymuyoruz çünkü yanımızda utanacağımız kimse yok. Biz erkeğiz. Erkekler böyle konularda çok utanmazlar bir etraflarında. Sadece yandan geçen arabaların garip bakışları olmuştu ama. Bayağı içtik şalgamı yani. Bir de onun acısına belli bir süre sonra alışıyorsun ve ağzın artık acımamaya başlıyor ya. Oraya gittiysen aynen öyle. Yani Mersin'e gittiysen en iyi tantuniyi, Sivas'a gittiysen en iyi keteyi. İnşallah saçmalamam, aklıma düzgün şeyler gelir. Efendime söyleyeyim, Ankara'ya gittiysen en iyi Aspava'yı. Tabii Denizli'ye gittiysen en güzel halıyı. Yozgat'a gittiysen testi kebabını. Tabii bunları yani eğer gidersen deneyimlemen lazım. Deneyimlemeden dönersen oraya gitmenin bir anlamı yok. Yani hava gökyüzü her yerde aynı, mavi gökyüzü, dağ bayır her yerde aynı. Oraya gidip hem gıda anlamında hem oranın, mesela atıyorum, Konya'ya gittiysen tahta kaşık mesela. Denizli'ye gittiysen horoz mu? O horoz mu getireyim İstanbul'a Denizli'ye gidip? Tokat'a gidersen en güzel demiş Tokat kebabı. Tamam, başladık şimdi bak, gider ayak. Çok coşmamamız lazım yani. Maltepe'nin nesi meşhur? Maltepe'nin sahili meşhur. Bir de İstanbul FM dinleyeni meşhur, onlara kocaman bir alkış. Çünkü sabahları çok büyük bir Maltepe yoğunluğumuz oluyor. Akhisar merkezde en iyi kokoreççi köfte demiş. Kokoreç ve köfte. Bak yani Manisa'ya gittik, oradan Akhisar'a girdik, oradan bir de merkeze geldik. Bu artık fanteziye kaçtı biraz. Adıyaman'a giderse birkaç gün kalması lazım, çok şey var demiş. Olur, Adıyaman'da çiğ köftesi meşhur. Daha bir sürü şeyleri meşhur tabii ki. Bir de Besni biberi meşhur yani. Üf, Adıyaman'ın o Besni biberi var ya. Adamı ne yapar biliyor musun? Yemin ediyorum roket takmış gibi gökyüzüne yükselirsin yani. Abi bir ara demiş Bulgaristan yapalım. Nesi meşhur Bulgaristan'ın? Küstün mü? Ha, Sinop'un mantısı, bak onu okumadık ya. Ya sadece şeyi anlamadım ben. Sinop'ta ben şey gördüm, cevizli mantı. O bana birazcık abartı geldi. O cevize çok gerek yok ya. Mantının kendisi zaten lömbür lömbür yenilecek bir şey. Yani o ceviz orada çok mesai yani. Bafra pidesi, evet tamam. Tamam arkadaşlar, tamam, neyin neresi meşhur, tamam, şimdi bak yine kavga çıkacak. Vallahi programı bitirtmeyeceksiniz bana.
Her yerin bir... Tamam. Yandık var ya. Bulgaristan kebabı ilk defa duyuyorum. Ve bozası meşhur demiş. Yani bu sıcaklarda olmaz boza, kışın olur. Boza boza. Hüküm giymiş, hayal... Ama acıktık ya demiş. Görün... Kebap dedikleri tandır demiş. Peki Edirne'nin pirinci meşhur işte demiş. Edirne pirinci. Aa, Balıkesir'in meşhur değil mi ya baldo pirinci? Osmancık pirinci var. Edirne'nin pirincini bilmiyordum. Tamam meşhursa tamam. Tamam sustum, ağzımı açmadım. Yine de... Bak işte kahvaltı ettik, yine acıktık. Kolu buraya nereden geldi? Yine... Bir yere gittiğin zaman organik ürünlerin... Ben ne yapacağım ya? Organik ürünleri deneyimlemek, oradan organik bir şeyler almak lazım derken konu yine yemeğe geldi. Bir bozacı olmadığın kalmıştı, evet. Kandıra'nın yoğurdunu unutma. Abi Ankara tavayı unutma demiş. Tamam, teşekkür ederim. Muğla'nın çökertme kebabı. Tamam arkadaşlar. Teşekkür ederim. Tamam. Allah dilime dişime kramp girsin. Niye ben şimdi bunu... Bir ara boza içmeye gidelim demiş. Sorgunun araşi çorbası. Yozgat'tan bahsediyor. Oraya kadar geldi konu. Teşekkürler. Yalnız bu arada çiğ köfte demiş Urfa'nındır. Unut, uyandırayım demiş. Teşekkür ederim. Peki. Kastamonu'nun sarımsağı. Arkadaşlar bak vallahi nefesim kesildi. Tamam yeter yeter. Her yerin her şeyi meşhur. Tamam hiçbir şey söylemiyorum. Ay Allah'ım yarabbim ya. Abi kapat yayını, kurtul demiş. Oh be, mesajlarım iletiliyormuş çok şükür demiş. Öçmenimi söylemezsen ağzın kopsun. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe, ağzın niye kopuyor be? San Diego'nun nesi meşhur demiş. San Diego'dan bir şey lazım mı? Ya Türkiye'yi bitirdik şu anda. Tam anladık.

Yüzümden ağzım kopacaktı ya az kalsın. Bitlis'in cevizi, Bulgaristan kebapçe. Sarayevo'nun mantısı, tamam. Arkadaşlar bak bu bitmez, yemin ediyorum ondan sonra okumadım diye kızarsınız bana. Bunun sonu gelmez vallahi bak. Yandım vallahi, yeme içme dipsiz kuyu şimdi demiş. Tamam arkadaşlar bak, nerenin nesi meşhursa ve nereliyseniz, sizi çok seviyorum, orasını da çok seviyorum, oranın meşhur olanını da çok seviyorum. Harika, tamam, süper. Ama bunları tabii bitiremeyeceğim çünkü mümkün değil. Yani öğlenden sonrayı bulur bu. Harika, herkes bir şey yazdı. En meşhur orası, oranın osu. Hiçbir lafım yok. Ben sadece bir yere gittiğin zaman oranın organik, yani denizden halı dedim mesela. Halı yemek mi şimdi yani? Anladın mı? Mesela Finike'nin portakalı gibi. Gerçi o yemek oluyor, tamam mı? İşte Kütahya'nın seramiği gibi yani. Bu anlamda söylemiştim ben. Allah'ım. Lütfen beddualı bitirmeyin cümleyi. Vallahi vicdanlısızlar sonra. İran'ın safranını söylemezsen sivilce çıksın demiş. İran'dan buraya yetişti ve sivilceli beddua ediyor bana. Dubai'nin altını meşhurmuş, Mustafa abi yollasın bence sana demiş. Olabilir, olsun, biz yemek seviyoruz. Gider ayak ortalık karıştı demiş. Ya pirana gibi, yemin ediyorum bak. Böyle piranın içine, böyle onların olduğu göle böyle et atarsın da bir saniyede paramparça olur ya. Öylesiniz ama sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız, siz olmasanız benim burada konuşmamın hiçbir anlamı yok. Nerede emojiler? Gerçi gerek kalmadı, herkesin burada olduğu öyle bir anlaşıldı ki bu kadar kalabalık.

son şarkım sana geliyor. Seni çok seviyorum. Ölmez sağ kalırsak pazartesi sabahı 07.00'da Efsane Radyo İstanbul FM'de Türkiye'nin en değişik show programı Emre Mutlu Show'da. Buluşmak, görüşmek, gülüşmek üzere. İyi bir hafta sonu geçir. Beni özlersen Instagram'dan Emre Mutlu Online'dan ulaşabilirsin bana. Kendine çok iyi bak. Bu şarkı sana geliyor. Son şarkım senin.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 31, İzmir ve Antalya 34, Bursa 30, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları, yol durumu

0: sunuyor Sumer.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar, Beşyol, Şirinevler, Topkapı, Çağlayan, aksi yönde Haliç, Merter, Sefaköy Avcılar yoğun. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Altınşehir, Mahmut Bey, Hastalok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa, İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe'de başlıyor. Yoğunluk köprü hattı boyunca aralıklarla seyir hızı düşük devam ederken Temde Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıf

0: sofraların vazgeçilmesi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman...

0: insanlar.
1: Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Ben size dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibi.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Otorator, Otoekspertiz.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Müzik dünyasından en iyi gelişmeler,
2: en güncel haberler
1: istanbulfm.com.tr.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 31, İzmir ve Antalya 34, Bursa 30, Diyarbakır 38 derece olacak.

0: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibi.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Yalçın.net.
3: Hafta içi 14-16 arası
2: İstanbul FM'de.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 31, İzmir ve Antalya 34, Bursa 30, Diyarbakır 38 derece olacak.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertise.
3: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo Idea Tab 128 GB tablet Tekno Club'a özel 12.999 lira.

0: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Burası İstanbul FM.

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Emre Mutlu Show.

0: Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu.
1: Müziğin sesini sakın kısma. Senin için en iyiler İstanbul FM'de.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 31, İzmir ve Antalya 34, Bursa 30, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

31-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 31, İzmir ve Antalya 34, Bursa 30, Diyarbakır 38 derece olacak.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de Yalçın.net. Her şey. Çok net.
3: Yalçın.net başlıyor.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam. Reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın.

Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.

Yalnız gerçekten çok ciddi söylüyorum. Uzun zamandır merak ettiğim bir konuyu TÜİK bugün açıklamış. Ha ama şöyle bir şey var. Bu merak konusu nereden geldi? İşte İstanbul'da yaşamaya başladıktan sonra, yani daha kalabalık bir şehirde yaşamaya başladıktan sonra hep merak etmişimdir bu konuyu. Kesin, bir dakika, kesin benimle aynı düşünceye sahip insanlar, dinleyicilerimiz mutlaka vardır diye düşünüyorum. Özellikle hani kalabalık şehirlerde yaşamaya başlayanlar, trafiği çok yüksek olan yerde yaşamaya başlayanlar, yani bunu mutlaka düşünmüşlerdir ama özellikle İstanbul'da yaşayanlar daha çok düşünmüşlerdir. Değil mi? Bilmece gibi şey. ne oluyor oğlum falan diyor böyle karşımda. Şimdi bilmece gibi konuşuyorum ama onu ilerleyen dakikalarda sizlerle detaylandıracağız. Yani nasıl bir araştırmayı yayınlamış, ne olmuş, ne gitmiş, bunu hep beraber göreceğiz. Evet, belki de kiminiz bana hak vereceksiniz yani. Mutlaka düşünmüş olabilirsiniz. Ha bazen çok boş vaktimiz oluyor, boş boş düşünüyoruz. Hiç... Vallahi öyle ya. Peki, şimdi aslında tabii ki Filenin Sultanları'yla bugün açılışı gerçekleştirelim istedik. Yine tamam, problem yok. Açabiliriz. Bu şekilde yalçın.net'e başlayabiliriz. Vallahi yani şöyle bir şey var. Filenin Sultanları'nı durdurabilene aşk olsun. Kimse de durduramaz zaten. Bunu da söylemek lazım. Çünkü Filenin Sultanları artık final için Sırbistan karşısında. Yani şöyle bir şey var. Avrupa Şampiyonası yarı finalde yarın saat 16'da yine Sırbistan'la karşılaşacak sevgili dinleyiciler. Ve tabii ki dünya şampiyonasına katılma hakkını da kazandı. Ama dün maçı seyrederken hep şöyle düşündüm. Tamam, bazı maçlarda hiç set vermeden, mesela Azerbaycan maçı öyleydi, set vermeden 3-0 kazandık. Ama çoğunluğuna bakıyoruz, mutlaka bir set vereceğiz yani illa. Abi niye ya? Vur kır parçala falan. Vur kır parçala. Ondan sonra yani maçı kazan. Hayır, enteresan bir şey oluyor. Mesela 1-0 öne geçiyorlar. Hop ikinci sette 1-1 oluyor. Hay Allah falan diyorsunuz böyle. Sonra bir 2-1 gibi böyle güzel gidiyor ama yani en azından set vermeyerek maç kazanmak acayip güzel. Filenin Sultanları'nı kutluyoruz. Bravo kızlar, yolunuz açık. Devam, aynı şekilde devam. 4 Eylül Cuma günündeyiz. 2:12 geçiyor saatler. İstanbul FM'de Yalçın.net başladı. 16'ya kadar beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak acarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Evet, Yalçın.net İstanbul FM'de devam ediyor. Bir şey söyleyeceğim bu arada. Hani aramızda leyleği havada ya da leylekleri havada gören var mı? Çünkü artık göç başlamış. Yani ben bir de hani bilmiyordum bu kadar Adem amcanın yanında kalacağını. Yaren Leylek Adem amcaya veda etmiş, göç başlamış, gitmiş. Bir de şöyle bir şey var, bunun araştırmasını da yaptım ben. Mesela işte bu Bursa'nın Karacabey ilçesindeki balıkçı Adem amcaya geliyor ya bu Yaren Leylek. 15. kez göç yolculuğuna başlamış durumda. Yani Adem amcaya 15. kez mi geliyor? Evet, 15. kez gelmiş. Tabii burada havalar artık serinlemeye başladı, soğumaya başlayacak. Daha sıcak yerlere göç edecekler. Fakat şimdi 15 kere Yaren Leylek geliyor gidiyor. Peki bir leyleğin ömrü acaba ne kadar diye de bir araştırdım. Vallahi işte 10 yılla 40 yıl arasında. Ben daha uzun yaşarlar diye düşünüyordum ama hani bir kargı gibi değilmiş meğersem. İşte hani 10-15 diyenler var. Aslında ne bileyim, doğada kendisine iyi bakıyorsa 30-40 yıl da yaşayabilir diye. Şöyle de bir baktım yani, çünkü 15 yıldır Adem amcaya konuk oluyor Yaren Leylek. Allah uzun ömür versin, öyle söyleyelim. Yani bir de şey derler ya eskiler böyle, eğer leyleği havada görürseniz işte o an itibariyle o yıl içerisinde çok yolculuk yapacaksınız, gezeceksiniz, tozacaksınız diye. Vallahi benim öyle görmüşlüğüm var, Türkiye'de dolaşmışlığım var, bilginiz olsun. 0544-886-1886 bu arada İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır sevgili dinleyiciler, bilginiz olsun. Sizler de mesajlarınızla programlara katılabiliyorsunuz. 0544-886-1886 radyolarını

Vallahi şimdi leyleklerin konumunu soran dinleyicilerimiz var. O leyleklerin konumunu mesela biz de bulsak, yani görsek. Şimdi diyor ki, hoş geldin Yalçın abi. Filenin sultanlığını tebrik ediyorum diyor Özlem. Çok güzel bir maçtı, keyifliydi. Bu arada vallahi sen sakın leylek görme, stüdyonun yolunu kaybedersin. Unutursun bundan sonra. Bir şey söyleyeceğim, belki gittiğimiz yerden canlı yayın yaparız. Öyle bir durumlar zaten yıllarca oldu. Ayşe burada, demek ondanmış yerimde duramadığım diyor. Aa, gördün mü leylekleri? Aha, vay vay vay. Yalçın abi merhaba, uzun zamandır yoktum, Kırklareli'den Can ben. Aa Can'cım ya, evet neredeydin? Yani leylekler daha yeni göç etmeye başladı. Leylekleri mi gördün diyecektim ama... Peki, kolay gelsin yayınlar, selamlar diye de yazdı gönderdi. Çok teşekkürler. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız bu arada İstanbul FM'in. Şimdi Cuma günleri beraberliğimizin ikinci bölümünde isim soy isminize göre ideal mesleğinize bakıyoruz. Bilmeyenler için bunu söyleyeyim. Evet, öyle bir bölümümüz var bizim. Cuma günleri haftada bir saat yapıyoruz. Tabii bunu merak edenler var, soranlar var. Onun detaylarını ilerleyen dakikalarda aktarırız, yani ikinci saatte de veririz ama tabii ki katılmak isteyenler yine WhatsApp üzerinden katılacaklar. O yüzden numarayı mutlaka kaydedin bakalım. Hadi devam o zaman.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM.
0: Yalçın.net devam ediyor.

istediğin konu haber paylaşmadın hala Yalçın diye gelen mesajlar var. Onu paylaşayım ben. Bilmiyorum şimdi paylaştığım zaman hayır biz hiç düşünmedik böyle bir şey merak etmiyorduk da diyebilirsiniz. Evet aynı kafadayız Yalçın ben de yıllardır merak ediyorum diyebilirsiniz. Ki ikinci seçeneği söylerseniz daha iyi olur motivasyonum biraz daha yükselir en azından. Şimdi bir şey söyleyeceğim vallahi bakın. Yani TÜİK bir araştırma yapmış yani Türkiye İstatistik Kurumu demiş ki işte hani il nüfus haritasını yeniden yazdı diyebiliriz aslında. Şöyle bir araştırma olmuş. Herkes nüfusa kayıtlı olduğu ilde yaşasaydı Türkiye'nin en kalabalık şehri hangi il olacaktı diye. Vallahi hiçbirimiz İstanbul, Nişantaşı, Kadıköy doğumlu falan değiliz biliyorsunuz değil mi bunu? Yani özellikle İstanbul'da yaşayanlar. Herkes nüfusa kayıtlı olduğu ilde yaşasaydı Türkiye'nin en kalabalık şehri hangi il olacaktı? Bunun araştırmasını, bunun istatistiğini yapmışlar ve bu rapor yayımlandı sevgili dinleyiciler. Bakın baştan bir kere söyleyeyim. En kalabalık değil yani en az nüfusa ait sahip şehir Yalova olacaktı. Yalova'nın şu an nüfusunu bilmiyorum inanın. Eğer öyle bir şey olsaydı 131.080 kişi olacakmış Yalova'nın nüfusu. Bizim Ömer Erişmen'in de memleketi aslında Fenomen Türk'ün yayıncısı. Müzik direktörü aynı zamanda. Peki şuna bakalım. Yani eğer ki herkes işte nüfusa kayıtlı olduğu şehirde yaşasaydı Türkiye'nin en kalabalık şehri neresi olacaktı biliyor musunuz? 3.205.103 kişiyle Şanlıurfa. Aa bir dakika ya. Vallahi böyle bir durum. Hemen ardından Konya geliyor. 2.702.482 nüfuslu olacaktı. Şanlıurfa en kalabalık ve Konya'da ikinci en kalabalık olacaktı. İstanbul'un nüfusu nüfus sıralamasında dördüncü olacaktı yine. Türkiye'nin en kalabalık ama 2 milyon küsur nüfuslu olacaktı o zaman. Ya bunu hep merak etmişimdir gerçekten. Yani böyle bir zorunluluk getirirse mesela İstanbul çok kalabalık ya Ankara orası burası her taraf kalabalık. Kardeşim herkes doğduğu şehirde yaşayacak bundan sonra diye bir şey olsa. Eğer böyle bir durum olsaydı işte Türkiye'nin en kalabalık şehri de Şanlıurfa olacakmış. Bu rapora göre 3.205.103 kişi olacakmış. Vay vay vay vay vay. Vallahi çok merak etmişimdir. Ama İstanbul nüfusu da 2,5 milyona düşüyor böylelikle.

0: Vallahi güzel, çünkü Sinop zaten Türkiye'de üst üste kaç yıldır en mutlu şehir olarak çıkıyor yani sonuçta. Semih Cenk'e de sormuştum, Sinoplu kendisi. Abi nedir bu mutluluk, nereden geliyor şeklinde. Selam Yalçın, şimdi şöyle bir şey var. Ben Batman, eşim bu durumda. Ben nerede yaşayacaktım? Kadınlar öyle bir sıkıntı var. Bir dakika ya, yani kadınlarda ha eşiniz ne eşinizin nüfusu hangi şehirdeyse, kayıtlıysa kadında o şekilde gözüküyor. Sen de Batman'da o zaman kadercim. Ha bir de bir şey söyleyeceğim. Şimdi onu da sormuşsunuz. Yalçın peki İstanbul'un nüfusu ne diye? Eğer öyle bir şey olsaydı İstanbul'un nüfusu 2.603.870 kişi olacaktı. Vallahi billahi ya. Aa ne enteresanmış. Düşünsenize 18 milyondan 2 milyon 603'e düşüyor İstanbul nüfusu. Peki şimdi bu saati kapatıyoruz. Yeni saatte isim soy isminize göre ideal mesleğinize bakacağız. Bununla alakalı detayları ikinci saatte aktaracağım, hiç merak etmeyin. Hadi bu saati Nalan'la kapatalım. Yeni saati Pınar Soykan'la başlayalım. Daha fazlası için de kulağınız bizde olsun.
1: Nostaljik bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul efendim.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 31, İzmir ve Antalya 34, Bursa 30, Diyarbakır 38 derece olacak.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam. Reklam. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibi.

Vay vay vay, eş kontenjanından İstanbul'da kalan bayağı bir dinleyicimiz var. Peki. Öyle galiba yani zaten ya. Şimdi 4 Eylül Cuma günündeyiz. 3'ü 7 geçiyor saatler ve İstanbul FM'de Yalçın.net'in yeni saatine hepimiz hoş geldik. Öyle söyleyelim. Şimdi Cuma günleri beraberliğimizin ikinci bölümünde isim soy isminize göre ideal mesleğinize bakıyoruz demiştik. Aynen, yani elimdeki program sayesinde sizin ideal mesleğinizi söylüyoruz. Şimdi keyifli bir bölüm, eğlenceli bir bölüm. Evet, şu anda çalışıyor olabilirsiniz, güzel para kazanıyor olabilirsiniz, sağlam maaşınız da vardır. Sıkıntı yok, gözümüzde yok. Allah daha çok versin. Acaba o şu anki mesleğiniz sizin ideal mesleğiniz mi? İsim soy isminize göre bakacağız buna. Yani isim soy isminizdeki harflerin algoritması olabilir, işte dizilimi olabilir, artık neyse onu bilmiyorum. Ama o elimdeki program sayesinde buna bakabiliyoruz. Orada adınız soyadınız yazan bir bölüm var. Kutucuklar var. Oraya sizin adınızı ve soyadınızı yazıyorum sevgili dinleyiciler. Altında da ideal mesleğimi bul butonu var. Oraya basınca hop sizin ideal mesleğinizi söylüyor. Şimdi ben tabii ki baştan hemen söyleyeyim siz sormadan. Her hafta çünkü soruyorsunuz. Yalçın, senin ideal mesleğin ne diye? Benim ideal mesleğim sevgili dinleyiciler, İşportacı çıktı. Ya ben işportacıyım. Peki nasıl katılacaksınız? Ne yapmanız gerekiyor katılmak için merak ediyorsanız ideal mesleğinizi birazdan söylüyorum. Kulağınız

Şimdi bu bölüme katılmak isteyen dinleyicilerimiz varsa, yani ideal mesleğini tabii ki öğrenmek isteyen dinleyicilerimiz varsa şöyle yapıyorlar sevgili dinleyiciler. WhatsApp'tan adınızı, soyadınızı, şu anki mesleğinizi ve şehrinizi yazıp bana gönderiyorsunuz. Bu kadar basit. İdeal mesleğinizi isim soy isminize göre ideal mesleğinizi merak ediyorsanız. Vallahi yıllardır o program benim elimde duruyor. Ve orada boş yerlere adınız soyadınız yazan boş yerlere sizin adınızı ve soyadınızı yazıyorum. İdeal mesleğimi bul düğmesine bastığım zaman da o program sizin ideal mesleğinizi söylüyor. Şimdi tabii ki demiyoruz ki orada çıkan meslek yüzünden şu anki canım mesleğinizi, işinizi, gücünüzü bırak. Yok ya. Hayatta. Ama bu bir eğlence köşesi. Öyle düşünün. Yıllarınızı vermişsiniz, çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz. Şahane kazançlar elde ediyorsunuz. Yani burada o mesleği söyledim diye yani değiş tokuş yapmayın. Şimdi isim soy isminize göre ideal mesleğini merak eden dinleyicilerim öyle yapıyor. WhatsApp'tan adını soyadınızı düzgün doğru yanıt yazmanız lazım ki ben de ona göre o programa yazıyorum. Sonrasında adınız soyadınız şu anki mesleğiniz ve şehrinizi yazın 0544 886 1886'ya gönderin. Bakalım bu hafta nasıl meslekler çıkacak? Herkese kolay gelsin.

Vay vay, mesajlar yoğun şekilde gelmeye başladı. Çok teşekkürler. Şimdi isim soy isminize göre ideal mesleğinize bakıyoruz demiştik ya. Şimdi tabii ki merak edenler var. İdeal mesleği nedir? Yeni duyanlar için de söyleyeyim. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarası. Eğer ki hani ideal mesleğiniz ne? Bunu merak ediyorsanız şöyle bir mesaj göndermeniz gerekiyor. İsim.

soy isim yazıyorsunuz. Yanına şu anki mesleğinizi, şehrinizi yazıp ulaştırıyorsunuz. Bu kadar basit. Ben de o elimdeki program sayesinde sizin ideal mesleğinizi söylüyorum. Kimle başlıyoruz arkadaşlar? Nereden başlıyoruz? Gülşah Öztürk'ten başlıyoruz. Kendisi kadın tercisiymiş. Ne güzel. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi mesela kadın tercisiniz ya. Ben geldim, yepyeni bir pantolon almışım. Diyeceğim ki Gülşah Usta. Öyle. Gülşah Hanım, bu pantolonun paçasını kısaltır mısınız? Bu erkek pantolonu ama yani yapmıyor musunuz? Ya da yapamıyor musunuz? Böyle bir durum mu var? Onu da bilmek lazım. O zaman Gülşah Öztürk İstanbul'dan ve terzi, kadın terzisi demiştim biraz önce. Gülşah Hanım, sizin ideal meslek bu programa göre doktor çıktı. Vay, ama branş yazmıyor. Orayı siz artık halledersiniz. Devam edelim. Kemal alnı açık, tekstille uğraşıyorum diyor. İstanbul'dan yazıyor kendisi. Peki Kemal, senin ideal meslek bu programa göre işletici çıktı. Ama neyi işletiyorsun onu bilmiyorum. Mustafa Korkmaz'la devam edelim. İstanbul'dan elektrik ustası. Elektrik ustası ama ideal meslek bilmiyorum Mustafa. Yapar mısın, yapmaz mısın? Dansçı çıktın abi sen ya. Mesela Gülşen'in arkasında dans ediyorsun. Öyle bir düşün harbiyede. Bir tane daha bakalım. Tolga Kalender göndermiş. Mobilyacı kendisi. Mobilyacı. Satıyor musun, üretiyor musun bilmiyorum ama. Tolgacığım, senin ideal meslekte bu programa göre market sahibi çıktın. Vay vay vay vay. 0544 886 1886 mesleklere bakıyoruz.

Yalçın.net devam ediyor. İstanbul FM'deyiz. Cuma günü. Tabii ki keyifli bir cuma günü olsun istiyoruz sevgili dinleyiciler. Ha yani şimdi zaman zaman tabii ki tatil dönüşleri başladı ya. Yani yaz boyu tatilde memleketinde işte deniz kenarında yaylada olan dönüşler başlayınca moraller de bozuluyor. Peki şimdi isim soy isminize göre ideal mesleğinize bakıyoruz demiştik. İstanbul FM'de mesajlarımız da geliyor. Nerede kaldık? Kiminle devam ediyoruz? Vicdan ressamla devam edeceğiz. İstanbul'dan yazıyor kendisi. Emekli muhasebe müdürü olduğunu da yazmış, göndermiş. Ama sizin ideal mesleğiniz bu programa göre kurye çıktı vallahi. Evet. Şükrü Yetim'le devam edeceğiz. İsmim Şükrü Yetim. İstanbul'da yaşıyorum. Özel sektörde şoförlük yapıyorum. Aslen de Rizeliyim de. Ya bu kadar. Çok detaya gerek yok aslında ama. Yani eğer senin nüfus, evet, kayıt Rize'deyse biliyorsun değil mi? Yani eğer herkes nüfusa kayıtlı olduğu şehirde yaşasaydı sen Rize'ye gidiyordun. Bak İstanbul'da değildin. Şükrücüğüm, senin ideal meslek söyledi bu program ama atlarla aran iyidir inşallah. Çünkü bu programa göre senin ideal meslek seyis çıktı. Zordur ya. Dur bir tane daha bakalım. Doğukan Güneş İstanbul'dan yazdı kendisi. Depo personeliyim diye de yazdı, gönderdi. Aa Doğukan, sen de kurye çıktın vallahi ya. Sen o zaman Vicdan Hanım'la aynen... Kurye şirketinizi kurun bence. Hadi bakalım. Kolay gelsin.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Expertiz. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Müzik dünyasından en yeni gelişmeler,
4: en güncel haberler
3: istanbulfm.com.tr'de.
0: Yalçın.net devam ediyor.

Zaman su gibi akıp geçiyor. Yavaş yavaş tabii ki veda zamanına doğru yaklaşıyoruz. Yaklaşıyoruz ama sadece şu anda onu söyleyelim. Ama şunu şuradan da şöyle bir düzelteyim ben. Evet, konuşurken. Şimdi devam ediyoruz. İsim soy isme göre ideal mesleğinize birkaç isme daha bakalım. Sonrasında tabii ki vedamızı gerçekleştireceğiz. Şimdi kiminle veda ediyoruz diyecektim ya. Kiminle veda ediyoruz? Devam ediyoruz. İstanbul'dan selamlar, saygılar sunuyorum. Ben Naci Baday, montaj elemanıyım diye yazı gönderdi Naci Bey. Peki. Teşekkürler. O zaman sizin ideal meslek bu programa göre banka memuru çıktı vallahi. Ya hangi bankadasınız onu bilemiyorum. İstediğiniz bankaya gidin. Erdoğan Kale ile devam edelim. Erdoğan Kale de İstanbul'dan yazıyor. Pazarlamayla uğraşıyor kendisi. Aa Erdoğan'cığım, senin ideal meslek bu programa göre vallahi devlet memuru çıktı. Hadi bir tane daha bakalım. Sanem Altın, kuaförüm diye yazdı gönderdi. Peki. Aa Sanem, sen oyuncu çıktın. Oyuncu derken yani sinema oyuncusu, dizi oyuncusu. Vallahi güzel değil mi? Bir de yeni sezon da başladı. Hangi dizide oynamak isterdin? Vallahi onu da söyle bize. Güzel diziler başladı çünkü. Peki, çok teşekkürler. Birazdan veda için buradayız.

Efendi yalçın.net'te cuma gününde veda zamanı geldi çattı sevgili dinleyiciler. Veda etmeden önce tabii ki hatırlatmalarımız var. Öncelikle hepinize çok teşekkürler, kocaman bir alkış. Bugün de bizimle beraber olduğunuz için, bize zaman ayırdığınız için sağ olun, var olun. Elazığ'a da selamlar bu arada Erkan, çok teşekkürler sana da diyelim. Birazdan Nerede O Eski Şarkılar adlı programımız var, biliyorsunuz bir saat boyunca özlediğiniz o nostaljik

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 31, İzmir ve Antalya 34, Bursa 30, Diyarbakır 38 derece olacak.

İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: 30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Huawei Watch Kids X1 akıllı saatle çocuğunuz dünyayı güvenle keşfetsin. Üstelik Maximum ve World Card'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla 15.999 lira. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 7 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.

Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank.

0: sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Müzik dünyasından en iyi gelişmeler, en güncel haberler. istanbulfm.com.tr

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 31, İzmir ve Antalya 34, Bursa 30, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakın.

0: bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Haramidere, Merter Zincirli Kuyu aksi yönde Mecidiyeköy Beylikdüzü hattı etkili seyretmekte. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir Altınşehir aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey tek yönlü, Hastal Seyran Tepe çift yönlü olarak yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Kartal Ataşehir Ümraniye'de çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce

0: sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde. Umran Oto
1: Ekspertiz. Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgenin şehre dönüşü özelliği.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en

0: yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 31, İzmir ve Antalya 34, Bursa 30, Diyarbakır 38 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
0: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Haramidere, Merter Zincirli Kuyu aksi yönde Mecidiyeköy Beylikdüzü hattı etkili seyretmekte. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir Altınşehir aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey tek yönlü. Hastal Seyrantepe çift yönlü olarak yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Kartal Ataşehir Ümraniye'de çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobil'e giriş yapmanız. Hemen AHE Mobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Reklamlar.

0: Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.

0: Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobil'e giriş yapmanız. Hemen AHE Mobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Reklam.

0: Evsiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o. Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Xiaomi 17T.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak acarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
3: seninle. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
4: Expertise. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz.

0: Ben de Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce...

0: Buna ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 31, İzmir ve Antalya 34, Bursa 30, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Avcılar 5 yol, Topkapı Mecidiyeköy, Halıcıoğlu Haliç, Edirne Kapı Yeni Bosna, Avcılar Harami Dere hattı etkili. Anadolu yakasında Maltepe Üsküdar, Ataşehir, Kavacık Ümraniye yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
8: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo Idea Tab 128 GB tablet Tekno Club'a özel 12.999 lira.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: radyonun sesini sakın kısma. Çünkü en iyi şarkılar bu frekansta.
1: Anlamadım hiç, tek bir

0: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Burası İstanbul FM.